Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani. Giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün, bir iki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım. İki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine. Hasretle selam ederim.

Belki, belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasın asıl. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte, o kadar.

üşüyor. Vuslatı yakın eden yollar üşüyor. Bugün kederliyim, beterim bugün. Sesime ses değse çığlık oluyor. Üşüyor toprak, taşlar.

yırtılan rüzgar üşüyor. Oysa ben senden neler neler isterdim. Senli sevdalarda doğmak isterdim.

Sen ve ben Lila, sen ve ben sakin bir ülkenin uzaklarıyız. Orada sen oldukça Lila, burada ben gamlı bir şehrin uyaklarıyız.

0: İyi akşamlar. Avustralya Türkiye'nin sesi Çay Molası Radyo yayınıza hoş geldiniz efendim. Ben sunucunuz Fatma Gençtürk. Ekip arkadaşlarım Bilge ve Refika ile sizlerle bir saatlik beraberliğimiz olacak. Tekrar yayınımıza hoş geldiniz Bilge,
1: hoş geldiniz sevgili dinleyiciler.
0: Bir haftamız daha ne çabuk gelip geçti.
1: Evet, bu yağmurlar aldı götürdü.
0: Evet, yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz yine keyifle geldik yayınımıza. Çaylarımız yanında da hazır. Bomba gibiyiz değil mi Bilge?
1: Bomba gibiyiz.
0: Evet.
1: Yani dinamit gibiyiz Fatma.
0: Dinamit, bomba gibi patlayacak gibi olmayalım değil mi? Tamam. Ama bomba gibi de diyorlar değil mi?
2: Evet, evet, evet, bomba gibiyim diyorlar.
0: Evet yani.
2: Çok iyiyim anlamında.
0: Çok iyi anlamda.
1: Çok iyiyim, enerjikim.
0: Evet bak evet şu anda bakın, aynen
1: açıyoruz, açıyoruz.
0: Evet, bugünkü yayınımızda sizler için özel hazırladığımız şarkılarımız var. Ve de tabii ki konumuz bugün hobiler olacak. Hobi çok güzel bir şey
1: hobi
0: değil
1: çok
0: mi?
1: Çok güzel bir
0: çok
1: şey.
0: Çok da hepimizin için. De şu anda üçümüzün de acayip derecede hobilerimiz var.
2: Evet, bunlardan bayağı bahsedeceğiz.
0: Bunlardan hı-hı bahsedeceğiz. Tabii ki sizler de bizlerle hobilerinizi paylaşmak istiyorsanız arayacağınız telefon numarasını veriyorum. 0412 564 549 efendim. Bugün yarışmamız yok. Çünkü kitap getirmeyi unuttum ben Refika.
2: Geçen haftakini de ben almıştım
0: geçen
2: zaten.
0: Geçen haftakini de sen kazanmıştın. Aslında şöyle diyelim. Bugün bizi arayanlar arasında şey yapalım Bilge. Bir gün çaya gidelim.
2: Direkt tamam. Onlara çaya gidelim.
0: Evet, onlara tamam. Çaya gidelim.
1: Size yani, çaya geliyoruz.
0: Size diyelim. Çaya geliyoruz efendim. Bizi seviyorsanız, evinizde konuk etmek istiyorsanız bizi arayanlar arasında kura çekeceğiz ve size çaya geleceğiz efendim.
2: Sohbetimizi evet. Hediye ediyoruz.
0: Evet.
1: Sohbet, kendimize hediye evet. Ediyoruz.
0: Kız çok iyi ya.
2: Kız neşesi olarak.
0: Evet. Hatta size gelirken bir çay takımı da çay fincanlarımızı, çay bardaklarımızı getireceğiz. Ona
2: evet,
0: da söz veriyoruz.
2: Onları hediye edebiliriz.
0: Evet.
2: Belki.
0: Ama çay sizden. Evet.
1: Çay molası ekip yarışması.
0: Evet. Anlaştık
1: tamam.
0: Mı kızlar?
1: Anlaştık.
0: Evet,
1: güzel, anlaştık. Değil mi? Arayanlar bakalım kura
0: evet,
1: çekeceğiz.
0: Evet. Arkadaşlar bizi arayanlar arasında kura çekeceğiz. Ve çıkanlara bir gün çay içmeye geleceğiz. Keki de biz getirebiliriz efendim. Siz sadece çay demleyin yeter.
1: Ama demli çay olması
0: ama
1: lazım.
0: Ama bak benim için sorun değil ama Bilge çaydan anlıyor. Onun demli olması lazım.
1: Biraz zor memnun olurum.
0: Ay evet.
2: Seçici birisi kendisi.
0: Seçici evet. Çaydan anlayan seçici oluyor biliyor evet. Musun? Şimdi geçen bir şey anlatmak istiyorum. Geçen hafta bize misafir geldi. Her şey güzel gidiyordu. Böyle çayları verdik falan. Hiç kimse şikayet yapmadı. Sonra çayları tazeliyoruz ya. Ne zamanki çaydanlığın içindeki şeyleri gördü.
1: Torbaları
0: gördü. Çay torbalarını. Dedi sen bizi bu çay torbalarından mı içirdin? Nerede sen Karadenizlisin? Rize çayın nerede? Dedim vallahi ben bu çaylara alıştım. Bunu kullanıyorum. Biraz mahcup duruma düştüm.
1: Olduğum yere ayak uydurdum diyorsun
0: evet,
1: yani.
0: Evet. Ama gerçekten de ben buranın özellikle Dilmah çayını çok seviyorum.
1: Dilmah çayını ben de seviyorum ama torba da değil.
0: Aman her kaç seneden beri içiyoruz ne güzel yani bilmiyorum sen alıştın mı buradaki torba çay yani, çaylara?
2: Uzun paket. Zamandır sallama çay içiyordum.
0: Sallama çay
2: sonra
0: diyoruz.
2: Evdeki sallama çay bitti. Biz de eşimle Türk marketinden bir çay almıştık. Ceylon evet. Mu yazıyor?
0: Ceylan. Yani,
1: Ceylan çayı.
2: Normal şeyli değil paketli değil. Evet. Onun tadı toz daha
0: çay.
2: Güzelmiş.
0: Toz çay
2: evet
0: aldınız.
2: Onun tadı daha
0: yani,
2: güzel geldi bana.
0: Yani Bilge o konuda. Bilge hep böyle toz çayları karıştırıp yapıyor ama benim için önemlidir. Ben Ceylan, Dilmah hepsini karıştırıp bir de İngiliz şey katıyorum. Neydi o kokulu çay?
1: English breakfast.
0: Earl
1: Grey.
0: Earl Grey çok seviyorum. Mis gibi çay oluyor. Şu anda da onu getiriyorum, içiyorum.
1: Yani tabii şakası güzel bir yana herkesin damak tadı
0: tabii
1: farklı.
0: Tabii ki.
1: Yani tabii benim için de fark etmiyor. Bana göstermesen hani çaydanlığın demliğin içinde torba olduğunu büyük bir ihtimal ben de bilmem.
0: Evet, evet. Bundan sonra mutfağımdan dışarıya çıkarmayacağım çaydanlığımı.
2: Evet.
1: Bence sen o çaydanlığı cam değil de daha böyle evet, içi görünmez doğru. Seramik gibi bir şey yap.
0: Evet. Evet arkadaşlar, bir de şey söylemiyor. Hafta sonu tabii ki Anneler Günü. Herkes evet. Burada olanlar anneleriyle kimisi kahvaltı, için. Kimisi evet. Öğlen lunch'una çıktılar. Buradan herkesin anneler gününü biz
1: geçmiş anneler gününüz kutlu olsun.
0: Buradaki tüm
1: nasip olsun.
0: Bize zaten biz de anne olduk, hatta babaanne olduk, anneanne olduk kimimiz. Hep birlikte kutlamak çok güzel bir şey. Çoğu insan kutluyor, onlara da saygım var veya kutlamayana da saygım var. Bu bir görüş meselesi ama neden olmasın, bir günde olsa birlikte olmak bence çok güzel.
2: Hatırlanmak.
0: Şey.
2: Hatta yani emeklerin
0: vesile.
2: Hatırlanmak.
0: Vesile oluyor değil mi?
1: Vesile tamamen.
0: Senin annen Türkiye'de değil mi?
2: Benim Refika? Annem Türkiye'de. Ben de mesajla onu kutladım. İnşallah bu ayın sonunda 24 Mayıs'ta gidiyorum. Ona kavuşuyorum.
0: Ona o zaman
2: kucaklarsın. 3 yıl oldu bu arada görmeyeli.
0: Ne kadar zaman çabuk geçmiş değil mi?
2: Evet, ona kocaman sarılacağım. Çok özledim onu.
0: Ay, bizden ay, de
1: anne gibi yar olmaz derler ya hakikaten öyle.
0: Anne bambaşka bir şey. Sesini kaybettikten sonra onun daha çok farkına varıyorsun. Ah diyorsun bir kızım diye veya ismini mi söylese diye o kadar bir arıyorsun ki o sesi ayak duymayı seslerini. O kadar özlüyorsun ki anlatmam. O yüzden burada fırsat varken anneleri kiminin anneleri hayattaysa sarılsınlar, öpsünler, koklasınlar diyorum. Evet kesinlikle. Evet o zaman dediğimiz gibi bugün hobilerimizden bahsedeceğiz. Özellikle Refika'nın hobisi çokmuş değil mi Refika?
2: Burada boş oldukça hobi ediniyorum
1: o,
2: ben.
1: 10 parmağında 10 marifet Refika'mızın.
2: Değil mi? Evet onu ben pandemi döneminde yağlı boyaya başlamıştım ama hobi olarak başlamıştım. Bak. Onda nasıl sadece dedim ki ben ne yapmak istiyorum? Ben yağlı boya yapmak istiyorum ama yeteneğim yok değil mi? Yeteneğe gerek yok başla sen.
0: Evet.
2: Hemen bir belediyelerimizin kursları oluyor ona katıldım. Çok güzel bir manzara resmi çizdim. Oradan kendimi geliştirdim ve bunu hobi olarak yapıyorum.
0: Ve hobiden sonra da onu hobilerinden sonra da hani paraya da dönüştürebiliriz. Aile bütçesine de katkı olabilir değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii.
2: Evet, tabii.
1: Tabii.
0: Çok çok çok hobiler var. Bunu uzun uzun konuşacağız. Arkadaşlar lütfen sizlerin de hobilerinizi merak ediyoruz. Bugünkü konumuz hobi olacak ama...
1: Fatma'cığım evet onu diyecektim. Yanında öyle dikilip duruyor.
0: Getirdim. Ondan önce tabii ki bizim bu Nesnevi'den niyet kitabımız var. Çok uzun zamandan beri.
1: Evet bunu, gelmiyordu bizimle.
0: Değil mi? Yapmıyorduk. Bugün dedim ki böyle güzel bir niyetlerimizi değerlendirelim. Hadi güzelliklerle inşallah. Başlayalım. Evet başlayalım mı o zaman? Önce Bilge şey mi yapalım? Bütün dinleyicilerimiz için mi bir niyet yapalım, onlar için okuyalım?
1: Bence de.
0: Bizi
1: şu anda bize kulak vermiş olan bütün dinleyicilerimize gelsin açtığı
0: evet
1: yer,
0: arkadaşlar, sevgili
1: herkes
0: arkadaşlar.
1: Herkes tutsun dileğini.
0: Dileğinizi tutun. Sizler için bir sayfa açacağım, okuyacağım. İnşallah güzel çıkar dilekleriniz. Evet, şöyle ben de şöyle bir saniye yaptım. Evet, açıyorum. Bismillah. Evet. Bu kapı bugün açılacak. Aa, çok güzel ya. Vallahi
2: yani kim ne niyet etmişse o olacak demek.
0: Evet haydi bu bakalım. Kadar. Sevgili arkadaşlar bütün herkes dinleyenler için açtım. Bir daha okuyorum. Bu kapı bugün açılacak. Niyetleriniz varsa o gün o güzel niyetleriniz inşallah hayırlı kapılar açılır ve o dilek ve dualarınız kabul olur. Vallahi çok hoşuma gitti.
2: Etkileyici.
0: Oldu o zaman ben sana Refika sana vereyim.
2: Aa, ben de
0: sen Refika. Dileğini tut en gencimiz en bebeğimiz sensin burada.
2: Evet.
0: Senin dilek ve duaların kabul olsun inşallah.
2: Evet dileğimi tuttum. Evet. Çekiyorum.
0: Evet.
2: Aa, muradın olacak.
0: Ay ne kadar hep bugün çok güzel şeyler
2: çıktı.
1: Çok güzel.
0: Vallahi bugün Allah'ın bütün hayır kapıları
1: açıldı. Ben şimdi açmaya korkuyorum ama.
0: Ama hayırlı sana da inşallah hayırlı kapılar açılsın. Bak öyle diyor. Bir de bizim inancımıza göre böyle şey derler. Refika sen de duydun mu bilmiyorum. Yağmurlu günlerde edilen dualar ve dilekler kabul olunurmuş. İşte böyle seher vakti sabah yağmur yağdığı
1: özel
0: zaman dua edin derler. Bak bugün de havada yağmurlu ve çok güzel şeyler çıkıyor.
2: Yani genel olarak benim gerçekten dualarımın hepsi olmuştur. Olmayanlar da sonunda demişimdir ki iyi ki olmadı. Yani
1: evet, olmuyorsa zaten mutlaka vardır bir sebebi.
0: Niyet çok önemlidir. Demek
2: zaten
0: ki,
2: duamı ederken dedim hayırlıysa olsun derim.
0: Evet,
2: ve o da
0: deriz.
2: Yani olur ya da olmaz. Olmadığında da dedim ki vardır bir
0: niyeti. Ne kadar güzel.
2: O yüzden ben inanç çok önemli.
0: Çok önemli. İnanarak yapılan şey her şey eninde sonunda gerçekleştiğine inanırım ben de. Evet Bilgeciğim seni bekliyoruz.
1: Kendimi şimdi böyle ışıklar altında hissettim.
0: Hadi bakalım. Evet, çok merak ediyoruz Bilge'ninkini. Evet, şu an açıyor. Evet.
1: Kendin cevap ver.
0: Kendin cevap ver. Bak, hayırlı olsun inşallah. Hayırlı kendin olsun daha inşallah. Biliyorsun.
1: Vatana, millete ve hepimize hayırlı olsun
0: Bilge,
1: inşallah.
0: Bilge çok gizli bir ajan evet. gibisin şu anda. Kendin.
2: Ya aslında sen... bakış açımıza göre şekilleniyor. Bu...
0: Evet. Aa, ben açmadım şey. Değil mi benimkine?
1: Sen kendin
0: Aa,
1: için açtın. Evet.
0: Bilge'ninki bayağı şeyli çıktı. Sır.
2: Senin çok felsefik çıktı yani.
0: Evet. Evet. Evet, arkadaşım öyledir. Evet, şimdi ben kendime niyet ediyorum. Açıyorum. Bismillah diyorum. Bekle. Oldu, bekledim. Aslında çok iyi biliyorum. Ben biraz sabırsızım ya.
2: Öyle mi?
0: Çok, yani çok aceleci, sabırsızım hakikaten.
1: Her sayfa bize bir şeyler öğretiyor.
0: Evet, bekle dedi. Tamam, beklemeyi biraz sabırı öğrenmek lazım aslında. Sonucu görmek için beklemek çok önemli. Evet. O yüzden çok güzel. Bunu unutmayacağım.
1: Bekle.
0: Bekle.
1: Bekle Fatma.
0: Evet, bekleyeceğim. O zaman ne yapalım Bilge? Bugün sevgili dostlar, sizler için hep böyle nostalji şarkılar seçtik.
1: Evet.
0: Bugün dedim ki Bilge... bizim 80'lerde dinlediğimiz müziklerden olsun, böyle eskilere gidelim. Çünkü gençlerin de bunu öğrenmesi, dinlemesi çok önemli değil mi Refika?
2: Zaten ben 80'ler 90'lar dinliyorum. Hiç yeni nesil dinlemiyorum.
0: Yani yok zaten yani, müzik de kalmadı.
2: Evet. Hele de temizlik yaparken 80'ler 90'lar açıyorum ve bütün ev tertemiz oluyor.
0: Bir de onları sen peki ezbere biliyor musun o şarkıları?
2: Benim ne yazık ki müzikler hakkında yani şarkıları ezbere hiç bilmiyorum. Evet. Hatta bazen uydurma yani çok her zaman dinlediğim şarkıyı bile söylerken birkaç kelime yanlış oluyor. Sanırım o kısım bende gelişmemiş. Aha, ben de farklı olur. Yerler mesela farklı, resim yapmak gibi görsel olarak çok iyiyim ezber ama konusunda. Ezber konusunda kötüyüm.
0: Ama biz nasıl ezberlemişsek o kadar şarkıları Bilge ile konuşuyoruz. Bütün şarkılar işte
2: biliyor musunuz
0: arabada hepsini biliyoruz.
2: Çok iyi.
0: Ama niye? Sor
2: neden?
0: Bakalım.
2: Soruyorum neden?
0: Sor bakalım. Çünkü bizim zamanımızda televizyonlara evet. aynı şarkıcı çıkıyordu. Radyo dinliyorduk.
2: Onlar da
0: televizyonda
2: aynı.
0: Televizyonda da hep böyle güzel TRT'li hep bir kanal vardı.
1: Tek
0: o
1: bir
0: müzikler
1: tane kanal
0: çıkıyordu.
2: Ve herkes aynı şeyi
0: evet.
2: dinliyordu.
0: Ve de
1: bir de mesela
0: işiz.
1: Sevdiğimiz sanatçıların kasetleri çıksın diye böyle can baş
0: evet.
1: beklerdik.
0: Evet.
1: Ki onların karma şarkılarını özellikle yaptıralım
0: evet.
1: diye.
0: Evet, okullarda yani... işte gezerken söylerdik. Arkadaş grubuyla söylerdik.
2: Hızlı tüketim yoktu o zaman.
0: Evet,
2: bir
0: kesinlikle.
2: Şey geldiğinde onun zevkini çıkarıyordunuz. Bir şarkıyı
1: evet.
2: dinliyordunuz aylarca
0: evet.
2: belki. Diğer bir şarkı bekliyordunuz. Şimdi bir gün dinliyoruz, yarın sıkılıyoruz. Çok hızlı tüketim diyoruz.
0: Çok güzel bir şeye değindin maalesef. Acı gerçek.
2: Evet.
0: Gerçek ama.
2: Bugünkü şarkımıza ben çok merak ettim.
0: Evet. Bugünkü şarkı, ilk şarkısı benim hayran olduğum benim böyle ne dedi en sevdiğim sevdiğim. En sevdiğimi sevdiği şarkıcı.
2: Evet.
0: Bilge biliyor onu.
1: Ondan, girişi de
0: onunla
1: yaptık.
0: Kim olabilir?
1: Tamamını dinletelim.
0: Geliyor Erkin Koray. Dinledin mi şarkılarını?
2: Evet,

0: Kabahat kimde?
1: Kabahat bizde. Ama
0: ne kadar güzel bir yorum değil mi Bilge?
1: Çok güzel.
0: Yorum
1: çok güzel.
0: Güzel, ses, müzik
1: ses, yorum,
0: güzel.
1: Müzik, her şey çok orantılı.
0: Yani böyle seni alıp gidiyor bir yerlere ya. Ay yani öyle beyni yormuyor. Ne bileyim ya. Hmm. Uf, müzik budur işte.
1: Evet. Şimdi maalesef böyle müzik bulamıyorsun Fatmacığım. Böyle besteler
0: kalmıyor,
1: bulamıyorsun.
0: Bilge. Kim, yani son çıkan mesela diyelim hani bir Tarkan hariç. Hiçbirinkisi benim aklımda değil.
1: Hiç,
0: Refika
1: hiç
0: senin bilmem. Aklında mı? Mesela bu yeni çıkan sanatçıların müzikleri.
2: Bazen böyle hani yani sosyal medyada çok görüyorum ama ben genelde dinlemeyi tercih etmiyorum. Çok fazla yapay zeka falan
0: evet
2: koyuyorlar.
0: Ya,
2: ben
0: değil mi?
2: Çıplak sesle söylenen şarkılarda daha hani benim için o yetenektir mesela bende olmayan bir şey. Hı-hı. Hani yapay zeka ile ben de sesimi koyarım. O öyle döner ve bir şarkı olur. O bir yetenek değil bana değil, göre. Bu benim düşüncem tabii.
1: Ama şimdi konserlerde bile yani artık hı-hı. kendi seslerinden konseri vermiyorlar sanatçılar. Hı-hı. Çok nadir, parmakla sayılabilecek kadar az kişi.
2: Evet.
1: Hep arka taraftan yapıyorlar. Evet, playback yapıyorlar. Hep pürüzü çıkarılmış, hı-hı. temizlenmiş. Şey, berrak
0: her
1: sesler koyuyorlar.
0: De.
1: Her şeyin sahtesi.
0: Evet yani.
1: Mesela geçen gün bugün de açtık Tarkan'ın şarkısı. Videosu bile yapay zeka ile yapılmış. Tarkan ama
0: evet,
1: Tarkan'ın
0: kendisi.
1: İmajı yapay zeka.
0: Çok korkunç bir yerlere doğru
1: çok,
0: gidiyoruz.
1: Çok.
0: Yani keyif aldığımız, zevkle dinleyeceğimiz şeyler resmen yok ediliyor. Çok üzücü bir durum gerçekten.
2: Evet, evet.
0: Çok üzücü durum. Bak,
1: hani emek boşa gidiyor.
0: Emekler bir de
1: gerçek emekler boşa gidiyor.
0: Mesela bizim Türkiye'mizde o kadar müzik şeyleri vardı. Türk halk, Türk sanat, özgür müzik bilmem neler.
1: Makamlar hepsi yani.
0: Neler ne kaldı geldi. Bir pop müzik arabesk de gitti. Bir pop pop kaldı. Dıngıl dıngıl bir şeyler kaldı. O da
1: rap var şimdi.
0: Şimdi hani o da insanla etkilemeyen bir şey. Müzik yani insanda biraz etki bırakması lazım. Hı hı. Bir his bırakması
1: yok.
0: Lazım.
1: Acaba
0: hiçbir
1: biz
0: şey.
1: Mi öyle hissediyoruz?
0: Hiç.
2: Ben de öyle hissediyorum yani. Hı.
0: Bak
2: genç nesil.
1: Bizim yaştan. Refika da bizim yaştan.
2: Ben de sizdenim.
1: O da bizden.
2: Ben de 80'ler 90'lar dinliyorum.
0: Evet gördün mü? Demek ki haklıymışız Bilge.
2: Bir de daha bana daha neşeli geliyor. Mesela Neşe Karaböcek'in şarkıları bana çok neşeli.
1: Bir Kamuran Akkor Neşe,
0: evet,
1: Neşe Karaböcek.
0: Evet, şarkılar ya. Of.
1: İnşallah Aldan.
0: Değil mi? Kaliteli gene böyle yetenekli şarkıcılarımız olur diyelim. Evet o zaman ne yapalım? Bu konumuza dönelim, hobilerimize dönelim. Ama hobileri konuşmadan önce sevgili dostlar, hobileri olanlar mutlaka herkesin bir hobisi vardır. Bizi arayabilir, bizimle paylaşabilir. Telefon numaram, kendi tüp numaramı kullanıyorum burada. Yine söylüyorum 0412-564-549. Evet bizi arayanlar arasında arayanlara çekilişimiz var. Size çaya geliyoruz efendim.
1: Hediyeniz biz.
0: Hediyeniz biziz bak. Bunu her zaman yapmayız. İlk defa yapıyoruz.
1: Çok güzelmiş.
0: Yani
1: tarihte
0: lütfen.
1: İlk.
0: Ay bizi mahcup etmeyin. Bir de aramayan çıkıyormuş Bilge görüyor musun?
1: Yok istemiyoruz. Kendimizi istenmiyormuşuz gibi hissedeceğiz.
0: Ay çok fena. Bu da kötü bir durum vallahi.
1: Fatma ne hallere düşürdün sen bizi bakalım.
0: Bir kişi bile arar belki. Ya ne diyelim.
1: Her neyse.
0: Evet.
1: Hobilerden bahsederken Fatmacığım aslında
0: evet.
1: düşünüyoruz.
0: Evet.
1: Aklımıza ilk gelen kim oluyor? Gökten Kılıç Bey oluyor.
0: Evet.
1: Evet. Yani hem kültürümüze hem Türk toplumuna büyük hizmetler vererek kendi hobisini böyle güzel sanatlar tiyatrosuna, müzikaline çevirmiş.
0: Çok büyük işler
1: evet,
0: yaptı.
1: Çok büyük neydi? İşler yapmış bir insan. Buradan gönül dolusu sevgilerimizi
0: bir
1: gönderiyoruz.
0: Bir de hafta sonu sen.
1: Bu hafta sonu 17 Mayıs 2022 tarihinde, 2026 tarihinde Colors of Türkiye. Türkiye'nin hı hı. renkleri adında bir production'ı var. Müzikali olacak.
2: Ben de çok merak ediyorum.
0: Geliyor musun Refika? Gel bence ya biz gidiyoruz.
1: Evet. Evet.
0: Geçen sene de gittik çok eğlendik. Gerçekten
1: çok güzeldi. Hakikaten çok,
0: renkliydi,
1: çok güzeldi.
0: Çok keyif verici bir ne deniyor ona diyelim?
2: Gösteri.
0: Gösteri deniyor hı-hı. değil mi?
1: Evet, artık yani gerçekten tatmin edici bir şeydi.
0: Evet.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

ırmaklarda dolandım dağları duymak için. Irmaklarda dolandım dağları duymak için. Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını, bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda, bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmışım.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.